her şey yalan. Her şey yalan olup gitti bir günde. Pembe hayallerin soldu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı benimle. Halimi perişan etti birisi. Ah, ah.

Sonra terk edip en güzel çanda kadere yenip buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı bu.

Ne kadar aşktan ağzım yansa da üfleyemiyorum yorgun kez. Bilmem ki aşkımsın mı, canımsın mısın?

0: Dokunma doktor.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Kral FM otobüsü bugün Ankara'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhabalar, ben Gökhan Akar. Aracımda Kral FM dinliyordum. Kral FM dinlerken otobüsünü gördüm. Geldim, hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm dadaşlara armağan ediyorum. Her şey için teşekkürler.
2: Kolay gelsin. İsmim Arif Arslan. Artık Helali'yi dinliyordum. Anonsu duydum. Otobüse geldim, mevkime yakındı. Hediyemi de aldım. Teşekkür ediyorum. Sıradaki parçayı tüm dinleyenlere armağan ediyorum.
0: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: İlaç gibi radyo.

0: Sabahlar.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.
4: İlaç gibi radyo.

0: bizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
1: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk. Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
2: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
3: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
2: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz Kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
3: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm Kralcılara teşekkürler.
4: Gönüllerin kralı Kral FM.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Melih'in sevgi çemberi.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Alemin en kralı Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. 18 Temmuz 2026 Cumartesi 09.04 Türkiye'nin saatleri. Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. Gerek yurt içi, gerek yurt dışı, dünyanın neresinde olursa olsun her daim tercihi Kral'dan yana olan bütün güzel yürekler var olsun, sağ olsun. Efendim 12'ye kadar sevgi çemberi sıcaklığında birlikte olacağız. Güzel bir cumartesi gününü en güzel şekilde yaşamaya ve yaşatmaya gayret edeceğiz elimizden geldiğince. Şu dakikalarda tüm kralcılar 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 nolu Kral FM WhatsApp mesaj hattımızdan bizlere mesajların isteklerini ulaştırmaya başladılar bile. Ayrıca Instagram kullanan kralcılarımız Melih'in sevgi çemberi hesabını arzu edenler takip alıp son paylaştığım görselinde hemen altına yine isteklerini ve mesajlarını yazacaklar. Efendim tekrardan hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde 12'ye kadar birlikteyiz.

0: Kral FM otobüsü bugün Ankara'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhabalar, ben Gökhan Akar. Aracımda Kral FM dinliyordum. Kral FM dinlerken otobüsünü gördüm. Geldim, hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm dalaşlara armağan ediyorum. Her şey için teşekkürler.
2: Kolay gelsin. İsmim Arif Arslan. Artık Helali'yi dinliyordum. Anonsu duydum. Otobüse geldim, mevkime yakındı. Hediyemi de aldım. Teşekkür ediyorum. Sıradaki parçayı tüm dinleyenlere armağan ediyorum.
0: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: Melih'in sevgi çemberi.

Ne güzel. İnşallah tamam buldum. Artık Allah'a şükürler olsun dediğiniz, hayatınıza girmiş kimler varsa bir ömür boyu inşallah mutluluğunuz daim olsun. Melih Bey merhaba, kolay gelsin. Adana'dan Necati Baysu. Kral FM dinleyicilerine ve Türkiye için güzel bir şarkı istiyoruz demişler. Sevgili Harun, biz de Kayseri'ye selamlarımızı gönderelim. Hollanda Amsterdam'dan selamlar. Yanımda Hasan Ustam var. Ben ve Efe şarkıyı tüm Sivaslara ve gurbetçi kardeşlerime istiyorum. Güzel yurdum Türkiye'me selam olsun demiş. Aleyküm selam efendim. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu, alemin en kralı Kral FM, Melih'in sevgi çemberinde. Hemen hemen yarım saati geride bıraktık sayılır. 12'ye kadar da yine en iyinin, en güzelin mücadelesi adına kralcıların huzurunda olacağız. İlerleyen dakikalarda Kral FM etkinlik otobüsümüzün hem lokasyon bilgilerini hem de şifresini vereceğiz. Ayrıca yine bugün bir talihli kralcımıza da inşallah Vialand'dan 4 kişilik davetiye hediyemiz var. Haberiniz olsun. Dikkatli dinleyin. Krala takılın, kralda kalın. Hem keyfini, tadını çıkarın hem de kazananlar arasında yerinizi alın.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor. İspanya ile Arjantin yarın akşam final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak maç Amerika'nın New York kentinde New Jersey Stadyumunda oynanacak. Öncesinde de bu gece tam 12'de üçüncülük mücadelesi için Fransa ile İngiltere karşılaşacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Melih'in sevgi çemberi.

anlayabilmesi pek mümkün değil elbette. Çünkü baktığın anda kırılmış bir yürek elbette ki o zihne ya da aklı selime pek fazla müdahale edip hükmedemez diye düşünüyoruz. Efendim 9.34 saatler Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Muhterem Pekol çok teşekkürler. Sevgili dostlarımıza selam ediyoruz. Hatice Hanım çok teşekkür ediyoruz. Sabah kahvaltısında eşimle birlikte sizleri dinliyoruz demiş Hatice ve Ziya. Çiftine selam ediyoruz. Sivas'a sevgili Bekir'e selamlar olsun. Fuat Keser çok teşekkür ediyorum. Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Pınar, sayenizde dinlediğim şarkılarla gurbetlerin zamanın nasıl akıp geçtiğini anlayamıyorum demiş. Vefa karakter işidir, nankörlük ise tercih. Vay vay, günün sözü diye kaydedelim bunu. Efendim 0532 703 92 0 Kral FM WhatsApp mesajı attığımız. Ayrıca Instagram'da mümkünse Melih'in sevgi çemberi hesabını takip alıp son paylaşımda

Ah nasıl üzülmez, nasıl üzülmez? İnsan sevdiği için üzülmez mi? Ne mutlu ki yine uğruna üzülebileceğimiz sevdiklerimiz var. Hayırlı yayınlar diliyorum Melih Bey. Sevgi çemberindeyiz. Melih'in sevgi çemberi Kral FM'e bağladı bizleri. Güzel şarkılarının sözleri mest etti dinleyenleri demiş. Efendim bu nasıl güzellik, bu nasıl bir güzellik. Selamlar, saygılar efendim. Mersin Sanayi Sitesi'nden contacı Yusuf. Çok teşekkürler Yusuf Usta. Bakalım şöyle bir dostlarımıza neler var neler yok yine. Melih abi ben Balıkesir'den Adem Ilgın. Seni 1000 kişilik traktör kabini üretimi yapan bir fabrikada kaynakhane bölümünde dinliyoruz. Şarkıyı tüm emekçi kaynakçılara ve ilçem Bigadiçlilere armağan ediyoruz demişler. Allah razı olsun. Bütün ter akıtıp alın teriyle ekmek uğruna mücadele eden tüm emekçi kardeşlerimize de biz de Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden selam edelim. Beylikdüzü Ayazma Siteler taksi şoförleri Adanalı'dan selamlar. Tüm meslektaşlarıma selamlar, Allah'a emanet olun demiş. Bir mukabele aynı şekilde biz de amin diyerek bütün şoför esnafımıza sağlıcakla hayırlı işler, güzellikler diliyoruz. Efendim Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Sevgili Nihat Doğan ve Kırdın Kalbimi bizlerle birlikte buluştuğu ilk şarkı güncel versiyonuyla yeniden Nihat Doğan yorumuyla buluştu bizlere. Başarılar dostum. Sevgi Hanım yazmış. Günaydınlar. Antalya'nın sıcağında selamlar olsun. Şarkı bütün senede çalışanlara diyor. Hacer Atik çok teşekkür ediyoruz. Günaydın. Gününüz güzel. Huzurunuz daim. İşiniz rast gelsin. Rabbim her şeyinin güzelini en hayırlısını versin demiş. Selim Hava Nergis. Sevgili Şükrü Tahran kardeşimize, Rafet Ünlü'ye, Emin Küpeli'ye, kuaför Nezih kardeşimize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Bir yandan Kral FM WhatsApp mesaj hattımızdan, bir yandan da Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabından şöyle dostların gönderdiği mesajları elimizden geldiğince değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu arada ne yapalım? Hani ne diyoruz? İki devlet, tek millet. Azerbaycan'a ne yapalım, selam edelim. Dayımın oğlu İbrahim Yaman'a bir İbrahim Erkal şarkısı demişsin. Aldık, listemizde var, merak etme. Bir Semih Cenk yorumu, ardına da şöyle keyifli bir iki sanat müziği şarkısı yakışır değil mi? Bugün liste gerçekten efsane. Krala selam, damara devam diyen bütün güzel yürekler. Aleyküm selam. Burası Kral FM. Melih'in Sevgi Çemberi devam ediyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Melih'in sevgi çemberi.

Elbette bazen boğazlar düğümlenir. Hiç istemesen bile o veda mutlaka edilir. İnşallah hayatın tüm getirileri sizlere sadece mutluluk olsun inşallah. Bursa'dan selamları yayınlar. Blog 3 kusura bakma demiş. Mehmet Ali Şahin'e gelsin diye ulaşan bir mesaj. Biz de Tekirdağ selamlarımızı gönderelim. Bedriye Bay. Sıradaki şarkı benden Nur Pita, çalışanları Bediş, Emine, Ayfer, Hüsniye, bir de canımın için Çetin için gelsin demişler. İmparator şarkısı çaldık. Selamlarımızı gönderelim Adana Seyhan'a, sevgili Mithat'a ve bizlerle birlikte kralda olmanın güzelliğini yaşayan bütün dostlara sevgilerimizi iletmiş olalım. 0532-703-92-0 Kral FM WhatsApp mesaj attığımız. Bir yandan da Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabında son paylaştığımız görselin altına da mesajlar gelmeye devam ediyor. Yaz tatili ve boş vaktimizi değerlendiriyoruz. Çocuklar uyurken bir motif daha bitirdim inşallah. Şarkılar da çok güzel. Bir de bana sen çabuk yaparsın diyen ablam gece yapıyorum, gündüz yapıyorum, bitmiyor demiş. Hacer Atik'in mesajı, kolay gelsin.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tahmin de çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tahmin dersin. Tahmin. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışa söyle.
2: Tahmin.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tahmin.
4: Tahmin uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tahmin. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tahmin bir garanti BBVA kuruluşudur.
0: İlaç gibi radyo.

0: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya. Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
2: Evde huzurla, yolda güvenle. İşte

0: İşlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 18-19 Temmuz tarihlerinde cipslerde aynı üründen 3 al 2 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi
2: bir adım önde. İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
4: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
5: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop adına.
6: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz.
7: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
8: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
7: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
8: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Arabesk müziğinin bence en baba şarkılarından birisidir. Müslüm Gürses'ten, İzzet Yıldızhan'dan da zaman zaman çaldığımız muhteşem şarkılardan biri. Bugün Seda ablamızın yorumuyla gelsin istedik. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Hasan Danimarka günaydın tüm kralcılara demiş. Günaydın efendim. Bakalım bu arada sevgili Muhammed bir mesaj göndermiş. Melihciğim eski taktiğe geri dön demiş. Eski taktik nedir abi? Sen bir hatırlat bakalım inşallah mümkünlüğü varsa hay hay diyelim selam edelim. Efendim Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 10.27 oldu Türkiye'nin saatleri. Bir yandan WhatsApp bir yandan da Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabında mesajlar gelmeye devam ediyor. İlerleyen dakikalarda yaklaşık bir yarım saate kadar Kral FM etkinlik otobüsünün lokasyon bilgileri ile şifreyi sizlere vereceğim ama bu esnada sizler de lütfen telefonlarınıza Kral uygulamasını yükleyin. Çünkü hediye kazanabilmek için sizlere lazım olacak. Ayrıca yine son saat içerisinde bugün yine bir talihli dinleyicimize Vialand'dan 4 kişilik hediye takdim edeceğiz, bilet takdim edeceğiz haberiniz olsun. Efendim mesajlar geliyor. Sevgili Tuğba da şu an hem alışverişte hem de kral dinliyor. Tuğba'ya da selamlarımızı gönderelim. Keyifli şarkılarla Melih'in sevgi çemberinde muhabbeti paylaşmaya devam edelim. 12'ye kadar birlikteyiz.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 1994 yılında ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'nda kupa tarihinde en çok ses getiren olaylardan biri yaşandı. Arjantinli futbolcu Maradona doping nedeniyle ihraç edildi ve Kolombiyalı futbolcu Escobar kendi kalesine gol attığı için ülkesinde öldürüldü.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Melih'in sevgi çemberi.

Türkülerin lezzeti, türkülerin tadı gerçekten kelimelerle anlatılmaz. Her türkü bir öykü diye güzel bir söz var. Türkü sevenlere de Melih'in sevgi çemberinden armağanımız olsun. Günaydın Melih Bey, Çorum Osmancık, Nasip. Nasılsın? Sıradaki şarkı Çorum'da hemşerilerime demiş. Eyvallah, biz de Çorum'a selamlarımızı gönderelim. Hem pirincine hem leblebisine de selam olsun. Çaylar hazır, kahvaltı yapacağız ailecek. Bugün günüm var baba tarafıyla. Sıradaki bir şarkı hem aileme hem misafirlerime demiş. Sivas'tan Gülay Kocaoğlu'nun mesajı. Mustafa Ceylan, aleykümselam, hayırlı sabahlar, hafta sonları dinlerim. Gaziantep Ünaldı'da çalışıyoruz demişler. Peki, kolay gelsin, dileklerimizi iletelim. Günaydın Diyarbakır'dan, sevgi bir şarkı istiyorum diyerek ulaştırmış mesajlarına. Mesajları çok teşekkür ediyoruz. Günaydın Melih, bak bina içinde seni dinliyoruz. Kayseri'den Ayten, Beyhan, Gülsen, Nilgül, sıradaki şarkı bizlere gelsin denmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki herkese gelsin. Hemen keyifli bir türkü daha armağan edelim kralcılarımıza. Bugün dediğim gibi saat 11 itibariyle ne yapacağız? Hem Kral FM etkinlik otobüsümüzün lokasyon bilgilerini paylaşacağız ki özellikle Ankara'daki dostlarımız dikkatli dinlesinler. Bugün Kral etkinlik otobüsü Ankara'da, haberiniz olsun. Ama önce telefonlarınıza Kral uygulamanızı yükleyin, hazır olsun. Ben hem lokasyon bilgisini hem de şifreyi verdiğim anda otobüsün yanına giden talihli ilk kralcımız inşallah bugün yine muhteşem hediye çekleri kazanacak. Yine son saat içerisinde bir kralcımıza da Vialant'tan 4 kişilik davetiye hediyemiz var. Dinlemede kalın. Bakalım türküler gelsin.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın edim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip

0: senin yanındayız.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: MTB ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her güzel
3: İstikbal'le. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Smart QLED TV 27.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Melih'in sevgi çemberi.

Gerçekten bu şarkı sözü yazanların bence normal insanlardan farklı bir kafa yapısına sahip olduklarını düşünüyorum. Yani ya ben normal değilim ya onlar farklı. Enteresan değil mi? Çok güzel sözler yazılıyor, çok güzel besteler yapılıyor. Bu güzel eserlerde emek vermiş bütün hak sahiplerine de selam edelim. Hayırlı sabahlar Melih abi. Ben de uzun zamandan beri Kral dinliyorum. Küçükçekmece'den Cemal ben. Şarkı tüm Kral çalışanlara demiş. Teşekkürler. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Urfa'nın sevgi çemberi. Ben Mertel'den Kuşçu Mehmet. Bir isteğimiz var. Rica İmparator'dan güzel bir şarkı tüm Urfalılara diye gelmiş. Eyvallah diyelim. İmparator çaldık bu saatin başında ama inşallah ilerleyen dakikalarda yeniden zevkle çalalım İmparator yorumunu. Bu arada artık bu saati de noktalamak üzereyiz. Saat 11-12 arası, yani son saatimizde. Az önce de söylediğim gibi bugün özellikle Ankara'daki kralcılarımız lütfen takipte kalın. Yaklaşık bir 10 dakika sonra Kral FM etkinlik otobüsümüzün Ankara'da hangi lokasyonda olduğunu ve kazanmak için gerekli olan şifreyi sizlerle paylaşacağım. Ama bu esnada lütfen tüm telefonlarınıza Kral uygulamasını yüklemiş olun ki sonrasında inşallah kazanmanız kolay olsun. Ayrıca yine bugün bir talihli kralcımıza da inşallah 4 kişilik VLAN davetiyesi vereceğiz. Haberiniz olsun.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM otoyolunun 0 ila 7. kilometrelerinde Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı kesimi Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar esnasında O3 TEM otoyolu İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapalı. Ankara Niğde otoyolunun 3 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
2: Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Türkiye'nin doğa sistemi dünyaya örnek oldu. 1 Temmuz'da ülke genelinde uygulanmaya başlanan depozitosu olan ambalajlar sistemi, Forbes dergisinde yayımlanan analizde Amerika başta olmak üzere batılı ülkeler için örnek gösterildi. Türkiye'nin geliştirdiği doğa sisteminin ulusal ölçekte uygulanabilecek güçlü modellerden biri olduğu belirtildi. Sıfır atık hareketi kapsamında hayata geçirilen doğa sisteminde 10 günde 18.775.861 ambalaj toplandı. Sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı da 1.992.006'ya yükseldi. İzmir'de Ekonomi Üniversitesi'nde okuyan 20 öğrenci çevreyi korumak için yapay zeka destekli bir robot geliştirdi. Robot metal, plastik ya da cam gibi farklı atık türlerini tanıyıp ayrıştırıyor. Böylece geri dönüşüme katkı sağlanıyor. Marmara bölgesinin en önemli su kaynaklarından Sapanca Gölü'nün zemininde pamuksu madde görüldü. Saski ekipleri inceleme yapılması için numune aldı. Giderek çoğaldığı görülen maddenin kaynağı araştırılıyor. Sivas'ta geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesi ciddi oranda düşen Hafik Gölü, bu yıl kar yağışı ve aralıksız süren yağmurların etkisiyle dolup taştı. Su seviyesinin yükselmesiyle gölde balık popülasyonunda da dikkat çekici artış var. İstanbul'da Beylikdüzü Gürpınar Yağmur Suyu Tüneli'nin temeli törenle atıldı. 879 metre uzunluğunda olacak tünelin bölgede yoğun yağışların ardından yaşanan su baskınlarını ve ulaşımda aksamaları kalıcı olarak çözmesi planlanıyor. Proje parklara ve ağaç dokusuna zarar verilmemesi için açık kazı yerine tünel teknolojisiyle yapılıyor.
3: Çevre Bülteni.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Melih'in sevgi çemberi.

Aman ya Rabbim, sevgili Azer Bülbül, rahmetle saygıyla anıyoruz. Efendim 11.05 Türkiye'nin saatleri, son saat içerisine giriş yaptık. Hemen ne yapıyoruz? Bugün Kral Etkinlik otobüsümüzün Ankara'da olduğunu söylemiştik. Şimdi bütün Ankaralı kralcılarımız inanıyorum ki telefonlarına Kral uygulamalarını yüklediler. Ve biz de ne yapacağız? Hemen Kral uygulamasını telefonlarına yüklemiş olan Ankara'daki kralcı dostlarımız. Hazırsanız Kral otobüsümüzün Ankara'da nerede olduğunu ve aynı zamanda 5 ila 10.000 TL değerinde hediye çekini kazanabileceğiniz şifremizi de sizlerle paylaşıyorum. Efendim, Kral Etkinlik otobüsümüz bugün Ankara'da Ulus'ta, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hemen önünde sizleri bekliyor. Şu dakikalarda Ankara Ulus'ta eski Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yakınlarında olan kralcılarımız hemen acele ederek ama dikkat ederek Kral Etkinlik otobüsümüzün hemen yanına doğru seyre koyulsunlar. Ve bugün 5 ya da 10.000 TL değerinde hediye çekini kazanabilmek için ne yapıyoruz? Şifremizi veriyoruz. Ankara keçisi. Bugünkü şifremiz Ankara keçisi diye hatırlatmış olalım. Hemen Ankara'da Ulus civarında olan kralcılarımız eski Türkiye Büyük Millet Meclisi önüne doğru Kral Etkinlik otobüsümüzün yanına ulaşıyorlar. Kral uygulamaları telefonlarında yüklü ve Ankara keçisi şifresiyle bakalım acaba ilk gidip hediyeyi kazanan kralcımız kim olacak? Az sonra sahadaki arkadaşlarımız kazanan kralcımızı bizlere iletecek. Biz de onun duygularını canlı canlı onun sesiyle sizlerle paylaşacağız.

Efendim bir babalar resitali yapalım istedik ve Orhan Gencebay ile bu güzel klasik ile babalar resitalinin startını verdik. Ferdi Tayfur, Müslüm Baba şarkıları da peşi sıra gelsin. Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Bu arada sahada Ankara'da Ulus'ta eski Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde ilk varan kralçımız kim? Ben de sizler gibi heyecanlıyım. Az sonra kıymetli dinleyicimizin kendi sesinden duygularını alacağız. Kazanan kimmiş onu da hep birlikte öğreneceğiz. Bu arada yine ne yapalım? Hemen vakti değerlendirmek adına 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 Kral FM WhatsApp mesaj hattımız. Bugün bir talihli dinleyicimize 4 kişilik Vieland eğlence davetiyesi takdim edeceğiz. Hemen 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 nolu WhatsApp mesaj hattımızdan adınızı, soyadınızı ve Vialant yazarak bana göndermenizi rica ediyorum. Kazanmak için 0532 703 92 00 nolu WhatsApp mesaj hattımıza adınızı, soyadınızı ve Vialant yazarak bana ulaştırmanızı rica ettim. Bakalım bugün Vialant'tan da 4 kişilik davetiyemizi kazanan kralcımız kim olacak, hep birlikte görelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha? Nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Telefon deyince vatan. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
6: Her adımda güven.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.
9: Kral FM otobüsü bugün Ankara'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
10: Merhabalar, ben Gökhan Akar. Aracımda Kral FM dinliyordum. Kral FM dinlerken otobüsünü gördüm, geldim, hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm dalaşlara armağan ediyorum. Her şey için teşekkürler.
11: Kolay gelsin. İsmim Arif Arslan. Artık Helali'yi dinliyordum. Anonsu duydum. Otobüse geldim, mevkime yakındı. Hediyemi de aldım. Teşekkür ediyorum. Sıradaki parçayı tüm dinleyenlere armağan ediyorum.
9: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

0: Müslüm Baba muhteşem bir klasik. Melih'in sevgi çemberinde 11.28 oldu Türkiye'nin saatleri. Efendim bugün ne yapıyoruz? Bir talihli kralcımıza Vialand'dan 4 kişilik davetiye hediyesi takdim ediyoruz. Dolayısıyla hemen 0532-703-92-0 0532-703-92-0 WhatsApp mesaj hattımıza önce adınızı soyadınızı ardına Vialand yazarak bana ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Az sonra bir talihli arkadaşımızı inşallah belirleyeceğiz ve 4 kişilik sevdikleriyle ailesiyle inşallah Vialand'da Kral FM'in misafiri olarak muhteşem bir eğlence gününü yaşayacaklar inşallah. Bu arada bugün Kral Etkinlik Otobüsümüz Ankara Ulus'ta idi. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde konumlanmış olan otobüsümüze ilk gidip doğru şifreyi veren kıymetli kralcımız sevgili Hamit Çoban oldu. Hemen sevgili Hamit'in duygularını kendi yorumuyla bir alalım bakalım.
1: Merhabalar, ben Hamit Çoban. Kahvaltısına merhabalar diliyorum. Ulus civarında işim vardı. Meleği dinliyordum. Kral Radyosu devam radyomda hep açık şifreyi duydum. Ve meclis civarına doğru döndüm. Otobüsü gördüm. Hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı da öncelikle tüm Ankaralılara ve kral ailesine, daha sonra da eşime armağan ediyorum. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz. İyi günlerde inşallah güzellikle kullanın diyelim. Bu arada yine tabii anonsumuzu ettiğimiz anda bizleri dinleyerek Kral Etkinlik Otobüsü'nün yanına giden 06T2443 Emek Birlik Taksi Orhan Yazkan tüm kralcılara selamlarını iletmiş. Yine 06T5593 Nurullah Dinçer tüm kralcılara diyerek kıymetli Ankaralı taksici dostlarımız bizlere selamlarını iletmişler. Biz de bütün Ankaralı kralcılarımız başta olmak üzere krala gönül vermiş tüm güzel yüreklere sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Hemen vakit yettiğince gönlümüzdeki güzelliklerin yansıması şarkıları kralcılara armağan edeceğim. 0532-703-92-0 0532-703-92-0 WhatsApp mesaj attığımız adınızı, soyadınızı ve Vialand yazarak mesajınızı bana ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Bakalım bugün 4 kişilik Vialand hediyesini, davetiyesini kim kazanacak? Az sonra hep birlikte öğrenelim.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar Akbank.com.

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
3: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
4: TEP o kadar iyi ki TEP.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Eko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı

0: Bankası.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Melih'in sevgi çemberi.

sevgili Sinan Özen, teşekkür ettik, uğurladık. Efendim 11.53 Türkiye'nin saatleri. Bugün Kral FM'den bir talihli dinleyicimize 4 kişilik Vialand hediyesi takdim edeceğiz demiştik. Bugün kazanan kralcımız, Vialand talihlimiz Kadir Çarpar oldu. İyi günlerde güle güle kullansın sevgili Kadir Çarpar'a selamlarımızı iletmiş olalım. Sevgili Bülent Narince, şu an seni dinleyen tüm taksicilere özellikle demiş... Venezia ve Vialand taksi duraklarındaki bütün taksici dostlarımıza selamlarımızı iletmiş olmanı istiyoruz demişler. Biz de aleyküm selam deyip selamlarımızı iletmiş olalım. Abdurrahman Bölükbaş şu an Sakarya Söğütlü'de bizleri dinliyor. Abdurrahman Bölükbaş'a ve oradaki tüm güzel dostlara da selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Özellikle sevgili Tuncay abiye selam olsun buradan. Ayrıca sevgili Coşkun Can ve ortamda bizleri dinleyen bütün güzel dostlara ve Söğütlü'deki değerli kralcılarımıza da armağan edeceğiz. Efendim bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın sabah yine kahvaltı sofrasında buluşalım istiyorum. Yarın sabah nasip olursa 09.12 arası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu, alemin en kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Allah'a ısmarladık. Bu arada tabii saat 12 itibariyle sevgili Harbi Kız mikrofon başında. Harbi Kız'a kolaylık, başarı, sizlere de bol muhabbetler diliyorum.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Var mı aranızda tabiri caizse deli gibi sevenler? Akaki vardır. Aşkın delisi olmak ayıp değil. Kıymet bilmeyene de gelmek işte o derin bir yaradır kardeşim. Olmasaydı derdimiz söyler miydi? Ferdi abimiz dedik. Sevgili Melih'e çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir yayındı. İki saat boyunca aynı güzelliklerin benimle birlikte devam etmesini diliyorum. Gerek araçlarında, gerekse iş yerlerinde, evlerinde, yurt içinde, yurt dışında sesimiz kimlere ulaşıyorsa her birinize sevgiler, selamlar. Hepiniz programımıza hoş geldiniz.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tahmide çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tahmi dersin. Tahmi. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tahmi.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tahmi.
3: Tahmi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tahmi. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tahmi bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Hep tatil mutluluğu. Jolly, Jolly bu.
8: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Fatih.
1: Arkadaşım hoş geldin. Çok özlediniz ve geri geldik. Nesin sen?
2: Dükçük.
1: Birbirinden ünlü konuklarımız oldu. Şimdi hangi filmi çekiyoruz?
2: Zuların Sessizliği.
1: Oyun başladı, sahne büyüdü, her şey kontrolden çıktı.
2: Oğlum bu çok ciddi bakıyor ha. Çok büyük bir eğlence bizi bekliyor.
1: Ve çok eğlendik. İşte bu.
3: Talk Show Yıldızlar Salı Star'da.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Kralcılar Kral Popo kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
7: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
8: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
9: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
10: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
9: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
10: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Halim Kırıl'ında birlikteliğimiz devam ediyor. Bu arada geçmiş olsun diyoruz Malatya'mıza. Güne depremle uyandılar. Hissedilir bir deprem yaşanmış. Vatandaşlarımız korkmuş, endişelenmiş. Maalesef deprem bizim bir gerçeğimiz. Ve korkudan ziyade bilinçlenmemiz gerekiyor. Çünkü depremleri engelleyemiyoruz. Can kaybının olmaması sevindirici. Bir kez daha başta Malatya olmak üzere bu depremi hisseden tüm illerimize geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim.

Unutmak kolay mı? İşte özleyenlerin dilinden dökülen her bir söz bu şarkıda fazlasıyla var. Eğer birini gerçekten yüreğinizle sevdiyseniz unutmak zamanla değil kabullenmekle başlıyor. İşte kabullenen gidenin yokluğuna alışmak zorunda bırakılan tüm kurallarımıza kışır bir reçeteydi ruhumuza. İlaç gibi geldi. Bu arada 0532 703 92 0 0532 703 92 0 WhatsApp numaramız. Mesajlarınızı görüyorum. Eksik olmayın. Birazdan göndermiş olduğunuz mesajları da tek tek adrese teslim edeceğim. Bir yerlere ayrılmayın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İremsak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
1: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: TEP o kadar iyi ki TEP.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: İlaç gibi radyo. Reklam. İlaç gibi radyo.

Ömürlük şarkılarından biriydi. Bu güzel yorumu tamamlayacak bir reçeten var ki, ben sensiz cennette yaşamaktansa seninle cehennemde yanmak isterim. Var mı böyle bir söz kardeşim? Marmaris Söğüt'ten bizi dinleyen krallarımız varmış. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Tatil beldelerine bizi dinleyen tüm krallarımıza iyi tatiller. Kütahya Tavşanlı'dan sevgili Fatma, Betül arkadaşını birlikte kulağımız sende harbi kız demiş. Zonguldak'tan Ayla Aksakal'da Ferdi Baba isteğinde bulunmuş. Birazdan bir değil iki güzel şarkısını ard arda sıralayacağım. Sana da armağanımız olsun. Tosya'dan Hasan Kaymak kardeşim de mesai arkadaşı Sefa Yazıcı için bir reçete istiyormuş. Kolaylıklar diliyoruz. Balıkesir'den sevgili Ercan Kısa, selam olsun sana ve sevdiklerine de bu güzel efsane yorumu gönderiyoruz.

0: Kral FM Haber.
1: 18 Temmuz Cumartesi gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Hafta sonuna Malatya'dan gelen deprem manşetiyle uyandık. Battalgazi ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 6.20'de yaşanan sarsıntı yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Malatya valisi Seddar Yavuz olumsuz bir tespit ve ihbar olmadığını söyledi. Uzmanlar bu tarz depremlerin yıkıcı değil, hissedilebilir deprem olduğunu vurguluyor. Önlem amaçlı bir süreliğine hasarlı yapılara girilmemesi isteniyor. Diyelim ve yargıdan manşetlere uzanalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın futbolda bahis ve şike iddialarını araştırdığı soruşturmada önemli bilgiler ortaya çıkıyor. Şüpheliler arasında olan Tolga Kırgız'ın Beşiktaş'ta yöneticilik yaptığı dönemde 1488 kupon, Maruf Güneş'in de Galatasaray'da yönetici olduğu dönemde 48 kupon oynadığı değerlendirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını açıkladı. Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uygur ve Yusuf Sayener'in hayatını kaybettiği olaylar aydınlatılmıştır dedi. Gürlek, cinayetlerin 2015-2016 yılları arasında farklı şehirlerde işlendiğini söyledi. Kahramanmaraş'ta 17 yıl önce düşen helikopterde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybedenler arasında gazeteci İsmail Güneş de vardı. Dosyanın yeniden açılması Güneş ailesini de umutlandırdı. Şu ana dek soruşturmada 19 tutuklama kararı çıktı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma derinleşiyor, toplanan milyarlarca lira bağış paralarıyla ne yapıldığına ilişkin bilirkişi incelemesi de yapılacak. Soruşturma kapsamında 3. dalga operasyon geldi. Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Uğur'un yönettiği Babala TV'ye yurt dışından gelen para transferleri de mercek altına alındı. Türkiye'nin yakından takip ettiği Rojin Kabayiş dosyasıyla ilgili de yeni bir gelişme var. Kabayiş'in ailesi kızlarının suda boğulup boğulmadığının belirlenmesi için test yapılmasını istedi. Bu testle ölümün boğulma mı yoksa cinayet mi olduğuna dair ipucu elde edilmesi bekleniyor. Net bir sonuç alınamazsa Kabayiş'in mezarı açılacak. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Gülistan Doku soruşturmasında genç kızın kaybolduğu tarihteki görevli zırhlı araçların incelenmesini talep etmişti. Savcılık Tunceli Valiliği bünyesinde kullanılan makam ve koruma araçlarını da inceleme kapsamına aldı. Araçlara ait tüm kamera kayıtları istendi. Şanlıurfa'da 27 yaşındaki Eda Nur Yaman özel hastanede sezaryen doğum yaptıktan sonra yaşamını yitirdi. Kadın doğum doktoru tutuklandı. Sağlık Bakanlığı soruşturma izni alınmadan adli süreç başlatılamayacağını belirtti. Serbest bırakılan doktor görevine iade edildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararına ilişkin yeni gelişme var. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, butlan nedeniyle özelle parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi devralması kararını temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi dosyayı inceledikten sonra CHP Kurultay davasına ilişkin kesin hükmü verecek. Ardahan valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı. Resmi gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Ardahan valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin yerine Gaziantep Şehit Kamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı. Terörsüz Türkiye sürecinde trafik hızlanıyor. Yapılması planlanan yasal düzenlemeler için AK Parti ve MHP ile görüşen DEM heyeti 23 Temmuz'da Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya gidiyor. Hedef 12 maddeden oluşması beklenen Terörsüz Türkiye'de çerçeve yasanın meclis yaz tatiline girmeden yasalaşması. Sınır ötesine bakalım. Amerika-İran hattındaki saldırılar 7. gecede de devam etti. Tahran, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde 2 geminin mayına çarptığını, izinsiz geçmeye çalışan 4 geminin de hava saldırılarıyla durdurulduğunu açıkladı. İran dini lideri danışmanı Muhsin Rıza'yı da saldırılar durmazsa tam kapsamlı taarruza geçeceklerini duyurdu. İsrail ise ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Son 3 günde düzenlenen saldırılarda 25'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti. İngiltere'de ise siyaset kanadında önemli gelişmeler var. Andy Burnham, Londra'da düzenlenen konferansta resmen İşçi Partisi'nin yeni lideri ilan edildi. Burnham'ın pazartesi günü yemin ederek başbakanlık görevine resmen başlaması bekleniyor. Mega kent İstanbul'dan bir başlık, toplu taşımaya %10 zam geldi. Tam bilet ücreti 46 lira 20 kuruş oldu. Taksimetre ücretlerinde de açılış ücreti 71 lira 94 kuruş olarak güncellendi. Kısa mesafe ücreti de 230 lira olarak belirlendi. Minibüslerde indi bindi ücreti 43 liraya, uzak mesafe ücreti de 52 liraya yükseldi. Öğrenci ücreti de 28 lira oldu. Deniz yolundaysa Üsküdar Eminönü 58 lira, Bostancı Adalar hattıysa 171 lira 89 kuruşa çıktı. Okul servis ücretleri de 0 ila 1 kilometre 4456 lira, personel servis ücretleri 2512 liraya yükseldi. Yeni tarife 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Spor bülten öncesinde bizden bir haber. Kral Otobüsü bugün başkent Ankara'da. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük için sahaya çıkacak Fransa ve İngiltere, Türkiye saatiyle gece 12'de başlayacak mücadelede kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaya Amerika'nın Florida eyaletindeki Miami Gardens kentinde bulunan Hard Rock Stadyum'a ev sahipliği yapacak. Arjantin ve İspanya'nın futbol dünyasının en prestijli kupası için karşı karşıya geleceği Dünya Kupası final maçını ise Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vinčić yönetecek. 2026 Dünya Kupası finali yarın akşam saat 22'de oynanacak. Fenerbahçe'de yeni transferler sözleşmelerini imzaladı. Rekor bedelle takıma katılan Mason Greenwood karşılama için taraftara teşekkür etti. Nathan Ake ise şampiyonluk yarışında pes etmeyeceğiz dedi. Vedat Muriki de 6 yıl öncesine göre tecrübem daha fazla ama hırsım aynı diye konuştu. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre cumartesi değişiklik göstermeyecek, sıcaklıklar yeni haftada 3 ila 4 derece daha yükselecek. Bugün İstanbul ve Ankara açık 32, İzmir sıcak 37, Bursa güneşli 33, Antalya sıcak 39 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
5: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. TEM Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı kesimi Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar esnasında O3 TEM Otoyolu İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapalı. Ankara Niğde Otoyolu'nun 3 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet Yolu'nun 52 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha? Nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
2: Evde huzurla, yolda güvenle. İşte

0: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
1: Paketli unlu mamullerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-19 Temmuz tarihleri arasında paketli unlu mamullerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
3: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: yaza kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Ankara'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
3: Merhabalar, ben Gökhan Akar. Aracımda Kral FM dinliyordum. Kral FM dinlerken otobüsünü gördüm, geldim, hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm dadaşlara armağan ediyorum. Her şey için teşekkürler.
4: Kolay gelsin. İsmim Arif Arslan. Artık Helali'yi dinliyordum. Anonsu duydum. Otobüse geldim, mevkime yakındı. Hediyemi de aldım. Teşekkür ediyorum. Sıradaki parçayı tüm dinleyenlere armağan ediyorum.
2: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Babalar listeliğindeyiz. Ferdi abimizin birçok şarkısı var. Gönüllerimizi böyle kazılmış olan. Ama bazı şarkıları var ki gönlümüzde çok ayrı bir yere sahip. Benim için de o şarkılardan biridir. Şu anda fonda duyuyorsunuz. Kalmaz bu dünya ya. Hepimiz bir gün bu dünyadan göçüp gideceğiz. Ardımızda kırık kalpler değil, güzel hatıralar bırakmak mühim. İşte bunu en güzel anlatan şarkılardan biridir. Hakkıyla dinleyelim mi? Eyvallah. O halde ne diyoruz? Aç sesini kardeşim.

Aynen öyle Müslüm Baba. Bu dünya kimseye baki kalmaz. Dolayısıyla yapacağımız en güzel yatırım nedir? İyiliktir dostlar. İyilikten, doğruluktan, güzellikten hiçbir zaman ayrılmayalım. Bursa'dan sevgili Arif Kral, sevgiler selamlar. Kendisi esnaf, hayırlı işleri, bol kazançları olsun. Isparta'dan Gülten'cim, duygularımız karşılıklı. Fatih'ten Safiye ablacığım, bugün senin doğum gününmüş. Nice güzel yılların, yaşların olsun.

0: Harbi kız.
1: Ben toprağın sinesinde insan dedilen bir canım. Hem düşünür hem severim. Budur taştan farklı yanım.

0: İlaç Kili Radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç Kili Radyo.
2: Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tam iyi de çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışı? Söyle.
2: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tami.
4: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tami bir garanti.

0: Doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
3: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

Evet, bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var ama bazen bir insanın 40 günlük vefası bile olmuyor kardeşim. Müthiş bir Maziz Ersoy yorumuydu. Yine keyifle eşlik edeceğiniz bir reçetem daha var ki Mustafa Keser'le huzurlarınızdan ayrılıyorum. Az sonra sevgili Melis sizlerle birlikte olacak. Ona da kolaylıklar diliyorum. Sevdiklerinizle güzel bir haftasını geçirmeniz. Yine haftayı birlikte karşılamak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı kesimi Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar esnasında O3 TEM Otoyolu İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapalı. Ankara Niğde Otoyolu'nun 3 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Evet, 18 Temmuz 2026 günlerden cumartesi, saatler 14'ü gösterdi. Sevgili arkadaşım Harbi Kız'dan yayını, şarkıları devraldım. Kendisine teşekkürlerimi ileterek başlıyorum şarkılarımı çalmaya. Bugün programı açarken Kral Otobüsümüz başkentli dinleyicilerimizle buluşuyor Ankara'da birkaç gündür. Bugün de oradan hediye dağıtmaya devam ediyoruz sevgili kralcılar. Özellikle Ankara'da beni duyan, dinleyen dinleyicilerimize sesleniyorum. Şifre vereceğim. Otobüsün konumunu söyleyeceğim. Otobüsümüzün yanına ilk giden kralcımıza hediye çekimizi takdim edeceğiz. Telefonlarınızda kral uygulamasının olması şartıyla, bunu özellikle söyleyeyim sevgili kralcılar. Şimdi şifremiz Gençlik Parkı. Gençlik Parkı, bugünkü hediye çekimizin şifresi Gençlik Parkı. Otobüsümüz de şu anda Atakule yanında Botanik Parkı önünde. Atakule yanında Botanik Parkı önünde ilk gelecek olan dinleyicimizi bekliyor. Şifreyi doğru söylemeniz ve telefonunuzda Kral uygulamasının olması gerekiyor. Tabii ilk giden dinleyicimiz de olmanız gerekiyor hediye çekini kazanmanız için. Özel markalardan 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekinin sahibi bakalım bugün kim olacak? Şimdiden katılacak olan kralcılarımıza bol şanslar dileyerek yayınımı açıyorum. Alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var. Hoş geldiniz.

0: Aşk Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
0: İlaç Gibi Radyo.
4: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
5: Kripto. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
7: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
8: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12...

0: Muhabbet Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
2: Aksak bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Televizyon deyince vatan.
8: Eko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.
11: Sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
12: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
13: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
14: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
15: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
14: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
15: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor. Hemen programın başında otobüsümüzün Ankara'da olduğunu söylemiştim. Yer belirttim, şifreyi verdim. Otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz sevgili İpek olmuş. Almanya'dan gelmiş tatile. Anonsu duyar duymaz hemen otobüsümüzün yanına gelmiş. Arkadaşlarımız da hediye çekini takdim etmişler kendisine. Şöyle güzel de bir ses kaydı göndermiş. İpek'in sesini duyurayım sizlere. İpek, şansın hayatın boyunca hep böyle yaver gitsin inşallah. İyi günlerde harca, harcadıkça da bizi hatırla.
1: Merhaba, ben İpek Islam. Almanya'dan geldim. Öğretmenim Almanya'da. Biz anonsu duyduk, bir de otobüsü gördük. Tam Ataköy'ün yanındayız. Annemle babam, bir de ben yemek yaparken hep Kar FM'i dinliyor Almanya'da. Herkese selam ediyorum. En de babaannemi ve anneannemi Koçhisar'da selamlarım var.

Evet, 18 Temmuz 2026 Cumartesi günündeyiz. Saat 14'te yayınımızı açtık. Başlar başlamaz da Ankaralı bir kralcımıza hediye çekimizi takdim ettik. İyi günler de harcasın tekrar. Harcadıkça da bizi hatırlasın. Diyar diyar dolaşıyor kral otobüsümüz. Yakında bulunduğunuz şehirlere de gelecek. Kulağınız bizde olsun sevgili kralcılar. Şimdi önümüzdeki saatte de çok güzel şarkılarım var. Bu şarkıları sevdiklerinizle paylaşmak isterseniz, yayınıma misafir olmak isterseniz hemen hatırlatmalarımı yapayım. 532 703 92 çift 0 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Bana orası daha kolay gelir diyen dinleyicilerimiz olursa kodlayarak söylüyorum. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya, MLS Akçay hesabındayım. Profilin içine girdiğinizde hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dilerseniz buradan, dilerseniz WhatsApp'tan yazın mesajlarınızı, gönderin gelsin.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
0: İlaç gibi radyo.
3: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de.
3: Chery. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: İlaç Gibi Radyo.
5: Reklam.

Tamer, bugün ilk olarak seni selamlayacağım. Kocaeli Gölcük'ten dinleyen bir kardeşim. Abla demiş misin, baba bekliyorum. Birazcık daha bekleteceğim. İkinci saatimizde hem de peş peşe iki tane Müslüm Baba şarkısı çalacağım. Tamer, dinlemeye devam et. Sıradaki şarkımı sana ve sevdiklerine armağan edeyim sevgili kardeşim. Trabzon'dan, Kocaeli'den Trabzon'a gidelim. Araklı'dan İdris Kaptanımız dinliyor. Onun da güzel bir şarkı isteği var. Sıradakini armağan etsem olur mu İdris Kaptan? Sıradaki şarkı hem sana hem de sevdiklerine armağan olsun. Türkiye'nin, dünyanın dört bir tarafından sağ olsunlar kralcılarımız. Güzel selamlarını gönderiyorlar. Gurbetçilerimiz geliyor tatil için memleketlerine. Sevgili Elif ve eşi Hakan çocuklarıyla beraber yoldalarmış. Sınır kapımızı görmeye çok az kaldı. Uzun saatlerdir yollardayız. Sadece Kral FM'i dinledik. Bir selam gönderelim istedik demiş. Elif'ciğim, hayırlı yolculuklar diliyorum. Keşke memleketi de yazsaydın. Şöyle bir selamlasaydık. Bir sonraki mesajı da bekliyorum, tamam mı? Yolunuz açık olsun. Tüm yollarda olan kaptanlarımıza, gurbetçilerimize, kral şoförlere şöyle en güzelinden bir şarkı çalalım. Yavaş yavaş da bu saati kapatalım.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 18 Temmuz Cumartesi, günün öne çıkan başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeniden açılan dosyada gelişme var. O dönemde Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli olan sanıklardan biri, kazadan sonra arama çalışmalarını aksatmak için Yazıcıoğlu'nun durumu ile ilgili yanlış bilgi notu gönderdiğini itiraf etti. Şu ana dek soruşturmada 19 tutuklama kararı çıktı. Sanıkların emniyet sorguları devam ediyor. Ahbap Derneği soruşturmasında ise şimdiye kadar 3 operasyon düzenlendi. Son olarak sosyal medyadan yayın yapan Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin polis sorgusu sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 19'a yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü futbolda bahis ve şike iddialarına ilişkin soruşturmada da önemli bilgilere ulaşıldı. Şüpheliler arasında olan Tolga Kırgız'ın Beşiktaş'ta yöneticilik yaptığı dönemde 1488 kupon, Maruf Güneş'in de Galatasaray'da yönetici olduğu dönemde 48 kupon oynadığı bilgisi paylaşıldı. Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah saat 6.20'de yaşanan sarsıntı yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Malatya valisi Seddar Yavuz olumsuz bir tespit ve ihbar olmadığını aktardı. Uzmanlar bu tarz depremlerin yıkıcı değil, hissedilebilir depremler olduğunu vurguluyor, önlem amaçlı bir süreliğine hasarlı yapılara girilmemesi tavsiye ediliyor. Siyasete uzanalım. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin partinin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili mutlak butlan kararını adli tatil arefesinde Yargıtay'a göndermesine tepki gösterdi. Kırıkkale'de konuşan Özgür Özel, bu milletin iktidar umutlarına yapılmış olan bu darbeyi ta sonbahara bırakacaklar, dedi. Terörsüz Türkiye sürecinde trafik hızlanıyor. Yapılması planlanan yasal düzenlemeler için AK Parti ve MHP kanadıyla görüşen DEM heyeti 23 Temmuz'da da Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı yolcusu. Heyetin görüşmede çerçeve yasaya ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor. Sınır ötesine bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri birinci haftasında. İran saldırısında Kuveyt'teki elektrik ve su tesisinde yangın çıktı. Hürmüz Boğazı'nda da gerilim devam ediyor. Bölge günlerdir diken üstünde. İran'ın Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Ürdün'de bulunan Amerikan üslerine yönelik saldırıları devam ediyor. İran'ın başkenti Tahran'da Amerikan Başkanı Donald Trump karşıtı dev reklam panoları var. Trump'ı boğulmak üzere gösteren dev resme "İran milletinin intikam denizinde boğulacaksınız" yazıldı. İsrail ise ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Son 3 günde 25'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'deki hükümet medyası ateşkes anlaşmasının arabulucuları ve garantörlerine İsrail'e saldırıları durdurması ve anlaşmanın tüm hükümlerine uyması için baskı yapması çağrısında bulundu. Zayıflama iğneleri konuşulmaya devam ederken obezite tedavisinde artık yeni bir aşamaya geçiliyor. Avrupa Birliği hap formundaki ilaca onay verdi. İlaç iğneyle aynı etken maddeyi içeriyor ve aynı işlevi görüyor. Tıpkı iğneler gibi iştahı baskılayan GLP-1 hormonunu taklit ediyor. Yargıtay düğünde takılan takıların kime ait olduğu tartışmasıyla ilgili çok önemli ve yeni bir karar aldı. Bugüne kadar düğünde takılanlar geline ait uygulaması vardı. Ancak Yargıtay toplumsal geleneklerin zamanla değiştiğine dikkat çekti. Bu kuralı değiştirdi. Buna göre artık takı kime takıldıysa onda kalacak. Kese, sandık gibi bir yerde toplanan paralar ve altınlar da ortak olacak. Yine Yargıtay, kiracı ve gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren de önemli bir karara imza attı. Tahliye taahhüdü evrakının imzalanmasının ardından yeniden kira kontratı yapılması halinde taahhüdün geçersiz olduğuna dair karar çıktı. 4x4 otomobillerde özel tüketim vergisi artışı yolda. Meclisteki düzenleme ile ÖTV'ye çekiş sistemi kriteri de dahil ediliyor. Düzenleme Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Genel kuruldan da geçerse yasalaşacak. Spor bülten öncesinde bizden bir haber. Kral Otobüsü bugün Ankara'da. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de. Şansa kalmaz
2: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. 2026 Dünya Kupası'nda kaybedenlerin finali oynanacak. Fransa ile İngiltere'nin karşılaşacağı üçüncülük maçı bu gece yarısı 12'de başlayacak. Mücadeleye Miami'deki 65 bin seyirci kapasiteli Hard Rock Stadyum'a ev sahipliği yapacak. Karşılaşmada Türkiye-Avustralya maçını da yöneten Venezuela'lı hakem Jesus Valenzuela düdük çalacak. A milli erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nde Ukrayna karşısında pes etmedi. 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı ve 7. galibiyetine ulaştı. Ay Yıldızlılar bugün de saat 17.30'da Slovenya ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zarbze ile oynayacağı maçın geniş kadrosu açıklandı. Yeni transferler Nathan Ake, Mason Greenwood, Vedat Muriki ve N'Golo Kante de UEFA'ya bildirilen listede bulunmuyor. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Gornik Zarbze'yi salı günü saat 21'de konuk edecek. Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik.
1: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde sıcaklıklar kuzeyde birkaç derece daha artacak. Yeni haftada daha yüksek sıcaklıklar geliyor. Yarın İstanbul, Ankara ve İzmir az bulutlu 33, Bursa açık 32, Antalya sıcak 38 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
1: TEM otoyolunun 0 ila 7. kilometrelerinde Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı kesimi Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar esnasında O3 TEM otoyolu İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapalı. Ankara Niğde otoyolunun 3 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Evet, Mustafa kaptanımız dinliyor şu anda beni. Sevgili arkadaşım Özgür dinliyor. Özgür'le yıllardır tanışıyoruz. Kral Otobüsü'nün vazgeçilmez isimlerinden bir tanesidir sevgili Özgür. Böyle biz buradan anons ettiğimizde Kral Otobüsümüzün yanına giden her kralcımızla Özgür arkadaşımız ilgilenir. Şifreyi alır, telefonlara bakar, böyle uygulama var diye bütün kurallara kayıtsız şartsız uyarak işini en güzel şekilde yapar sevgili Özgür. Sürekli böyle kontak halindeyiz hediye vereceğimiz zaman onunla. Özgürcüm hem sana hem eşine hem sevdiklerine, aynı zamanda Mustafa kaptanımızın da öyle. O da kilometreleri geride bırakıyor. Yılların kaptanı Mustafa kaptan. Onun da sevdiklerine şöyle hazır Ankara dolaylarında dolaşıyorken bir güzel türkü armağan edelim. Bir parça sesini açın. Özellikle size armağan ediyorum ben. Kral FM programcıları adına. Yolunuz açık olsun, sağ salim yolculuklarınız olsun.

0: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: En iyisi iyi fiyata Migros'ta. 18-20 Temmuz tarihleri arasında uzman kasap köftelerde aynı üründen 3 al 2 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
3: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Avusturya'dan Sibel'cime bir selam göndereyim. Epeydir mesajını görmüyorum Sibel. İyisindir inşallah. Çok eski bir kralcımızdır Sibel. Sağ olsun. Bir dönem böyle çok sık yazar. Bazen elini eteğini çeker. Hiç yazmaz. Müsait olmuyor büyük ihtimalle. Bugün karşılaştık. Gitmiş bir ormana. Yürüyüş yapıyorlar. Ailesiyle, sevdikleriyle beraber. Böğürtlendi toplamış. Onun da fotoğrafını çekip göndermiş. Melis demiş, her yerde seni dinliyorum. Doğada gezerken de bu şarkılar ilaç gibi, hatta ekstra ilaç gibi geliyor bize. Hem yemyeşil bir ortam hem de en kral şarkılar. Sana hediye ediyorum sıradaki şarkıyı. Selam ediyorum Avusturya'dan demiş. Teşekkür ederim Sibel'cim. Müslüm Baba bekleyen çok kralcımız var. Biraz önce söylemiştim, peş peşe iki tane hiç araya girmeden zaten resiteli başlatıyorum. Müslüm Baba şarkısı çalacağım. Hazırsak buyurun başladık.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
1: Dünya Kupası finaline hazırız. Öncesinde üçüncülük maçı olacak ama tabii muazzam bir Arjantin, muazzam bir Lionel Messi, kusursuza yakın bir İspanya, Lamine Yamal, De La Fuente ve o takımın diğer parçalarını görünce üçüncülük maçı ister istemez arka planda kalıyor. Basın toplantıları vardı final öncesi. De La Fuente hem endişeli hem de rahattı. Endişeli olan tarafı helikopterle gidecek ve gelecek olmalarına dair olan kısımdı. Saha içine dair oldukça rahattı. Aslında Luis De La Fuente İspanyası'nın çok net bir başarı örneği var önlerinde. Fransa maçı. Fransa maçında her zaman olduğu gibi topa sahip olup savunmayı bu şekilde yaptıklarında yine aynı şekilde Aymeric Laporte'un açıklamasında olduğu gibi biz savunmaya rakip kalede pres yaparak başlıyoruz demişti. Bunu Arjantin maçında da ne kadar yüksek oranda başarılı şekilde yapabilirse İspanya sonuca ulaşmaya, o şampiyonluğa ulaşmaya çok yakın. Tabii İspanya'nın planlarına karşı Arjantin'in de planları var. Scaloni kupa başlamadan önce çok uzun zaman önce İspanya'ya çalıştık, rakibimizi biliyoruz demişti. Yani iki teknik adamın hamlelerinin çok önemli olacağı, hem başlangıç 11'inin sonrasında oyuna girenlerin maçın kaderini etkileyeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Ben kendi adıma 2022 Dünya Kupası finalinden daha heyecanlı bir final bekliyorum. Yamal Messi, Arjantin, İspanya, teknik direktörler. Burada bence bu finalin heyecanını arttıran taraf Arjantin'in başardıkları. Üçüncülük maçı İngiltere ile Fransa arasında olacak. Orada bakalım gol krallığı belki o maçta belli olabilir. Onu da hatırlatmak gerekiyor.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar Akbank.com.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
2: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
3: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
4: TEP o kadar iyi ki TEP.
5: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de.
6: Chery. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: 2-31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr.

Evet, bana müsaade zamanı sevgili kralcılar, saat 14'ten bu yana öğleden sonra 2'de geçtik Kaptan Köşkü'ne, taktım kulaklığımı. Sadece karşımda bir tane ekran açık, o da haberleri gösteriyor. Bir son dakika bilgisi olursa hemen hızlıca buradan sizlere iletebilirim diye. Onun dışında kaç saat yayındaysak, bütün programcı arkadaşlarım adına konuşuyorum, çay kahve tazelemek dışında yerimizden kalkmıyoruz. Bir dinleyici gibi, her ne kadar programın yapımcısı olsak da, programcısı olsak da, bir dinleyici gibi şarkıları yürekten dinleyip eşlik ediyoruz. Böyle bir iki saati geride bıraktım. Çok fazla da dinleyicimiz sağ olsun eşlik etti. Çok güzel mesajlarınız vardı, hepsini okudum. Selamlarınızı aldım, hiçbirisi havada kalmaz. Pazartesi akşamına kadar, iş çıkışına kadar, saat 19'a kadar müsaadenizi istiyorum. Hafta başında günü artık yavaş yavaş kapatmaya yakın, akşam güneşini batırırken alıp şarkılarımı geleceğim yine. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosuna sağlık sıhhat olursa hepinizi de beklerim. Hoşçakalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. TEM Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı kesimi Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar esnasında O3 TEM Otoyolu İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapalı. Ankara Niğde Otoyolu'nun 3 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet Yolu'nun 52 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Türkiye'nin doğa sistemi dünyaya örnek oldu. 1 Temmuz'da ülke genelinde uygulanmaya başlanan depozitosu olan ambalajlar sistemi, Forbes dergisinde yayımlanan analizde Amerika başta olmak üzere batılı ülkeler için örnek gösterildi. Türkiye'nin geliştirdiği doğa sisteminin ulusal ölçekte uygulanabilecek güçlü modellerden biri olduğu belirtildi. Sıfır atık hareketi kapsamında hayata geçirilen doğa sisteminde 10 günde 18.775.861 ambalaj toplandı. Sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı da 1.992.006'ya yükseldi. İzmir'de Ekonomi Üniversitesi'nde okuyan 20 öğrenci çevreyi korumak için yapay zeka destekli bir robot geliştirdi. Robot metal, plastik ya da cam gibi farklı atık türlerini tanıyıp ayrıştırıyor. Böylece geri dönüşüme katkı sağlanıyor. Marmara bölgesinin en önemli su kaynaklarından Sapanca Gölü'nün zemininde pamuksu madde görüldü. Saski ekipleri inceleme yapılması için numune aldı. Giderek çoğaldığı görülen maddenin kaynağı araştırılıyor. Sivas'ta geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesi ciddi oranda düşen Hafik Gölü, bu yıl kar yağışı ve aralıksız süren yağmurların etkisiyle dolup taştı. Su seviyesinin yükselmesiyle gölde balık popülasyonunda da dikkat çekici artış var. İstanbul'da Beylikdüzü Gürpınar Yağmur Suyu Tüneli'nin temeli törenle atıldı. 879 metre uzunluğunda olacak tünelin bölgede yoğun yağışların ardından yaşanan su baskınlarını ve ulaşımda aksamaları kalıcı olarak çözmesi planlanıyor. Proje parklara ve ağaç dokusuna zarar verilmemesi için açık kazı yerine tünel teknolojisiyle yapılıyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
0: İlaç gibi radyo.
3: Paketiniz var.
4: Ha, nereden?
3: Gelecekten.
4: İçinde ne var?
3: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: hızınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: emeklilik. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste,

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Ford Tourneo Courier ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacit'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
4: Her adımda güven.
5: Otokoç ikinci el. 13-20 Temmuz tarihleri arasında Tekno Pova Curve 2 5G 8'e 256 GB akıllı telefon 27

0: Haber.com'da.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.

0: Siz.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
4: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
5: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop adına.
6: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizlerle yoldayız, sizlerle yürüyoruz.
7: Kral
8: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
9: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
8: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
9: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
10: En Kral 20.
11: Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında sözü ve müziği Gülşen Çolakoğlu'na, aranjesi Hüseyin Kırkışoğlu'na ait Aşktan Sabıkalı şarkısıyla geçtiğimiz haftalarda büyük beğeni toplayan Yaşar İpek var. Sanatçı Aşktan Sabıkalı şarkısıyla listemize bu hafta 20 numaradan giriş yapıyor.

En Kral 20 listemizin 20 numarasında aşktan sabıkalı şarkısıyla Yaşar İpek'i ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada Türk pop müziğinin sevilen söz yazarı, besteci ve yorumcularından Ümit Sayın, sanat hayatındaki 33. yılını özel bir albüm projesiyle kutlamaya devam ediyor. Sayın'ın hafızalara kazınan eserlerini farklı sanatçılarla yeniden yorumladığı ve Ümit Sayın albümünün yeni sürprizi 90'lı yılların unutulmaz şarkılarından Hicran oldu. Sözü ve müziği Ümit Sayın'a ait Hicran, bu kez Koray Avcı'nın güçlü yorumu eşliğinde yeniden dinleyiciyle buluştu. Duygusal derinliği, etkileyici melodisi ve yıllara meydan okuyan sözleriyle hafızalarda yer eden Hicran, iki sanatçının yorumuyla bambaşka bir kimlik kazanıyor. Koray Avcı ve Ümit Sayın Hicran'la En Kral 20 listemizde bu hafta 19 numarada.

Geldik listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında Türk müziğinin güçlü seslerinden Metin Şentürk var. Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait Gidemem şarkısını seslendiren sanatçı listemizde 18 numarada yerini alıyor.

20. Geldik En Kral 20 listemizin 17 numarasına. Listemizin 17 numarasında yeni teklisi Atlatırım'ı müzik severlerin beğenisine sunan Derya Bedavacı var. Sözü ve müziği Derya Bedavacı'ya, aranjesi Mert Kemancı'ya ait Atlatırım şarkısıyla sanatçı 17 numaraya yerleşti.

0: Dinlenen Radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 16 numarasında Karadeniz müziğinin en nadide ve sahici seslerinden ani ölümüyle tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğan ve sevenlerinin yüreğinde kapanmaz bir boşluk bırakan Volkan Konak var. Sözü ve müziği Cevdet Bağcay'a, düzenlemesi Selim Bölükbaşı'na ait olan Al Ömrümü şarkısını vefatından önce okuyan ve sonrasında sevenleriyle buluşturan sanatçıyı rahmet ve dua ile anıyoruz. Volkan Konak Al Ömrümü ile En Kral 20 listemizde bu hafta 16 numara.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerini...

0: yaşansın karım.
1: En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı.
0: Ölüm?
1: İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm.
0: Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık
1: siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seni boğazıma.
0: Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın
1: ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün açısını toprağa götüreceğim.

Balgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver. Bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al.

Geldik en kral 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin 15 numarasında Baha'nın Dönüş Projesi'nin ilk şarkısı, söz ve müzik ve düzenleme Tantaşçı imzası taşıyan, duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken Unuttum oldu. Baha'nın yıllardır özlenen romantik yorumu, Tantaşçı'nın güçlü vokaliyle birleşiyor. Unuttum'la Baha ve Tantaşçı listemizde 15 numarada yer

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında geçtiğimiz haftalarda yeni teklisi Unutacağım şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Serkan Nişancı var. Sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye ait şarkısıyla çıkış yakalayan Nişancı 14 numarada yerini alıyor.

Geldik bu hafta listemizin 13 numarasına. Kaset albümünde yer alan, sözleri Şakir Askan, müziği Burhan Bayer'e ait olan Sende Kalmış şarkısıyla Semih Cenk var. Sanatçı Sende Kalmış'la bu hafta 13 numaraya yerleşiyor.

En Kral 20 listemizin 12 numarasında Linet var. Sözü ve müziği Samet Kurt'a, düzenlemesi Berk Ardabüken'e ait. Meğerse şarkısıyla sanatçı En Kral 20 listemizde bu hafta 12 numara. Meğerse

En Kral 20 listemizin geldik 11 numarasına. 11 numarada Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran imparator, sözü ve müziği Murat Ergün'e şahit olan Baboş'la bu hafta 11 numaranın sahibi oluyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
7: Hele güzel İstikbal'le.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Setur Yaz Show.
9: Güneş zirvede, Setur Yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
10: Tatilse Setur.
11: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
12: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.

0: Aktif.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: TEM otoyolunun 0 ila 7. kilometrelerinde Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı kesimi güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar esnasında O3 TEM otoyolu İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapalı. Ankara-Niğde otoyolunun 3 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Torbalı-Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: En Kral 20.
7: Geldik listemizin 10 numarasına. Çocukluğundan bugüne kalbinde iz bırakan eserleri yeniden yorumlayan Mahsun Kırmızıgül, Gönlümdeki Şarkılar projesiyle dinleyicileriyle buluşuyor. 26 Haziran'da yayınlanan ilk 3 eser, sanatçının müzikal yolculuğunda özel yere sahip 3 farklı hikayeyi bir araya getiriyor. İlk eser, Türk müziğinde kendi ekolünü yaratan ustaların ustası Orhan Gencebay'ın unutulmaz şarkılarından Bir Teselli Ver, Mahsun Kırmızıgül'ün yeni yorumuyla hayat buluyor. Orhan Gencebay'da dinleyicileri bekleyen özel bir sürprizle Bir Teselli Ver şarkısında sanatçıya eşlik ediyor. Mahsun Kırmızıgül, Bir Teselli Ver'le listemizin bu hafta 10 numarasında. Söyle.

Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Listemizin 9 numarasında ilk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzik severlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjesi Samim Sakaryalı, Fırat Özbaylar'a ait şarkıda Özgür Alter duygu yüklü yorumunu katıyor. Özgür Alter Ayaz Geceler'le bu hafta listemizin 9 numarasına yerleşiyor.

Ve geldik bu hafta listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında dillere pelesenk olan sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyla'ya ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer'le sanatçı listemizde 8 numarada.

En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile listemizin 7 numarasındayız.

En Kral 20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada Kenan Doğulu'nun zamansız şarkılarını alternatif arabesk dokunuşlarla yeniden yorumladığı Sakiler yer alıyor. Sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait şarkının düzenlemesi Sakiler imzası taşıyor. Duygusal ve güçlü yorumlarıyla Ara Beni Lütfen şarkısına kendine has sounduyla yeni bir kimlik kazandıran Sakiler listemizde bu hafta 6 numara.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada Elif Buse Doğan var. Sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı şarkının aranjesi Kerem Akdağ imzası taşıyor. Elif Buse Doğan, Yangın Yeriyle listemizin 5 numarası.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Arkadaşım, hoş geldin. Çok özlediniz ve geri geldik.
4: Nesin sen?
5: Dükçük.
3: Birbirinden ünlü konuklarımız oldu. Şimdi hangi filmi çekiyoruz?
5: Zuların Sessizliği.
3: Oyun başladı, sahne büyüdü, her şey kontrolden çıktı.
5: Oğlum bu çok ciddi bakıyor ha.
4: Çok büyük bir eğlence bizi bekliyor.
3: Ve çok eğlendik. İşte bu.
6: Talk Show Yıldızlar Salı Star'da.
7: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
8: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
11: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
12: En Kral 20.
13: En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında Kayıp Persona isimli yeni albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan Blok 3 var. Albümlerinde 13 şarkıya yer veren Blok 3, sözü ve müziği Hakan Aydın'a ait Kayıp Kalp'le En Kral 20 listemizde bu hafta 4 numarada.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada Kayıp Kalp şarkısıyla blok 3'ü ağırladık, 3 numaradayız. 3 numarada Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. Albümünde aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatan sanatçı kendine has yorumuyla bir kez daha fark yaratıyor. Albümün çıkış şarkısı Dertliler Meyhanesi'nin sözleri Hakkı Yalçın, bestesi Ümit Köse ve aranjesi Erhan Bayrak imzası taşıyor. Serkan Kaya Dertliler Meyhanesi ile 3 numarada yerini alıyor.

En Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında sözü ve müziği Zülfü Livaneli'ye ait Kan Çiçekleri var. Yılların eskitemediği şarkıyı kendine has sesiyle yorumlayan Özlem Özdil bu hafta zirvenin ortağı oluyor.

0: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: En Kral 20 numara.

0: yaptım.
1: 14 numara.
0: Bir yolunu bulup unutacağım. Bu sefer kalbimi avutacağım.
1: 13 numara.

0: 12 numara.
1: Aşk türküleri yakar gökyüzüne kirpikleri. Bir bakışıyla yandı kül oldu tüm bildiklerim.
0: 11 numara.
2: Mamaş bir derdim var sorma. Derdimin önünde durma.
0: En kral 20.

0: 8 numara.
1: Sen eller üzer seni dayanamazsın. Bu dünyayı tanıyamazsın.
0: 7 numara.

0: En Kral 20.
1: Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin bir numarasında dillere pelesenk olmuş Vur Beni şarkısını kendine has tarzıyla yorumlayan, yine Karışık Kaset 2 albümünde sözü ve müziği Cengiz İmren'e ait şarkısını seslendiren Semicenk, bu hafta da yerini koruyarak

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor. İspanya ile Arjantin yarın akşam final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak maç Amerika'nın New York kentinde New Jersey Stadyumunda oynanacak. Öncesinde de bu gece tam 12'de üçüncülük mücadelesi için Fransa ile İngiltere karşılaşacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Garanti. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İremsak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti
5: BBVA. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
8: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 18 Temmuz Cumartesi, günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un da gözaltına alınmasının ardından soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Ece Güner'in kardeşi yurt dışına para kaçırmaya çalışırken yakalandı. Tutuklu bir başka isim Alper Çelik de ifadesinde Haluk Levent'in bağış paralarıyla yüksek meblağlarda bahis kuponu yaptığını iddia etti. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeniden açılan dosyada dikkat çeken gelişme var. O dönem Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli sanıklardan biri, arama çalışmalarını aksatmak için Yazıcıoğlu'nun durumuyla ilgili yanlış bilgi notu gönderdiğini itiraf etti. Şu ana dek soruşturmada 19 tutuklama kararı çıktı. Malatya'nın Battalgazi ilçesi 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Saat sabah 6.20'de yaşanan sarsıntı yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depreme ilişkin olumsuz bir durum bildirilmedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin 38. Olağan Kurultay'la ilgili butlan kararını adli tatil arefesinde Yargıtay'a göndermesine tepkili. Kırıkkale'de konuşan Özel, bu milletin iktidar umutlarına yapılmış olan bu darbeyi görüşmeden ta sonbahara kadar bırakacaklar dedi. Terörsüz Türkiye sürecinde trafik hızlanıyor. Yapılması planlanan yasal düzenlemeler için AK Parti ve MHP ile görüşen DEM heyeti 23 Temmuz'da da Abdullah Öcalan'la görüşmek için İmralı'ya gidiyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sokak hayvanlarının %92'sinin barınaklarda muhafaza edildiğini açıkladı. Bakan Çiftçi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağını inceledi.
2: Şu anda geldiğimiz nokta itibariyle tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının %92.35'i artık barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor. Çalışmalara hız kazandırmış durumdayız. Hedefimiz de inşallah bu senenin sonuna kadar bütün sokaklardaki hayvanları toplayıp barınakları almak ve doğal yaşam alanlarında onların bakımlarını, sahiplendirmelerini ve yaşamlarını sağlamak. Bu şekilde hem sokaklarımız, alanlarımız, meydanlarımız, parklarımız daha güvenli hale geliyor. Hem de hayvan refahını arttırmış oluyoruz. Hayvanları insanların veya sokakların insafından da kurtarmış oluyoruz. Burada hayvanların kısırlaştırmaları yapılıyor, tedavileri yapılıyor, beslemeleri yapılıyor. Bugün öğrendiğim kadarıyla burada 1000'in üzerinde hayvanın da sahiplendirilmeleri yapılmış durumda. Ben hayvanseverlere de çağrıda bulunuyorum. Arzu edenler Büyükşehir Belediye müracaat etmek suretiyle buradaki hayvanları sahiplenebilirler.
1: Amerika'nın İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri birinci haftasında. İran'ın birçok bölgesinden patlama sesleri geldi. İransa yine Körfez'deki Amerikan askeri unsurlarına hedef aldı. Hürmüz Boğazı'nda da gemilere yönelik saldırılar devam etti. İran 27 Haziran'dan bu yana Amerikan saldırılarında 50 kişinin öldüğünü duyurdu. Tabii Hürmüz Boğazı'ndaki kriz enerji koridorlarını da yeniden şekillendiriyor. Irak ve Suriye yıllardır atıl durumda bulunan petrol boru hattı yeniden devreye almak için Amerika'nın başkenti Washington'da mutabakat zaptı imzaladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Katar'ı ziyaret edecek. Ziyarette Amerika-İran gerilimi başta olmak üzere bölgesel ve ikili ilişkiler ele alınacak. Sağlık Bakanlığı istirahat raporlarına ilişkin yeni düzenlemeyi hayata geçirdi. E-rapor sistemiyle artık istirahat raporları E-Devlet üzerinden düzenlenebiliyor. Yargıtay düğünde takılan takıların kime ait olduğu tartışmasıyla ilgili çok önemli ve yeni bir karar aldı. Bugüne kadar düğünde takılanlar geline ait uygulaması vardı. Ancak Yargıtay toplumsal geleneklerin zamanla değiştiğine dikkat çekti. Bu kuralı değiştirdi. Buna göre artık takı kime takıldıysa onda kalacak. Kese, sandık gibi bir yerde toplanan paralar ve altınlar da ortak olacak. Yine Yargıtay, kiracı ve gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren de önemli bir karara imza attı. Tahliye taahhüdü evrakının imzalanmasının ardından yeniden kira kontratı yapılması halinde taahhüdün geçersiz olduğuna dair karar çıktı. 4x4 otomobillerde özel tüketim vergisi artışı yolda. Meclisteki düzenleme ile ÖTV'ye çekiş sistemi kriteri de dahil ediliyor. Düzenleme Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Genel kuruldan da geçerse yasalaşacak. Türkiye'de 34.7 milyon taşıtın 7.3 milyonu yani %21.3'ünü motosikletler oluşturuyor. Artan kullanım kaza grafiklerine de yansıdı. Yılbaşından bu yana meydana gelen 138 bin ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasının yarısı yani yaklaşık 70 bini motosikletlerin karıştığı kazalar. Bu durum İçişleri Bakanlığı'nı da harekete geçirdi ve yeni önlemlerin yer aldığı bir eylem planı hazırlandı. Spor bülten öncesinde bizden bir haberle noktalıyoruz. Kral Otobüsü bugün Ankara'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. 2026 Dünya Kupası'nda kaybedenlerin finali oynanacak. Fransa ile İngiltere'nin karşılaşacağı üçüncülük maçı gece yarısı 12'de başlayacak. Arjantin ve İspanya'nın futbol dünyasının en prestijli kupası için karşılaşacağı Dünya Kupası finali ise yarın saat 22'de. Turnuva tarihinde ilk kez son Avrupa şampiyonuyla son dünya şampiyonu final mücadelesi verecek. Maçı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vinčić yönetecek. Formula 1'de sezonun 10. ayağı Belçika'da koşulacak. 7 kilometre uzunluğundaki Spa pistinde yarış heyecanı yarın saat 16'da yaşanacak. İlk 9 yarışın ardından sürücüler klasmanında Mercedes pilotu Kimi Antonelli birinci.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

Önce haftanın en çok dinlenen şarkılarından oluşan En Kral 20, ardından güzel bir nostalji rüzgarı estirdik ve şimdi huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le hafta sonu seyri başlıyor canlar. Umut ediyorum gününüz güzel geçmiştir. 18 Temmuz 2026 Cumartesi günündeyiz. Günü akşama kavuşturacağımız akşam güneşi vakitlerini paylaşmaya geldim. Sevgili kralcılar, şimdiden cumartesi akşamınız ve hafta sonunuz çok güzel geçsin diyelim. Hazırsanız şöyle yaslanın koltuklara, şarkılar paylaşılsın, mesajlar dile gelsin, keyifli bir müzik yolculuğuna çıkalım. Kaptanla seyriniz başlıyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha? Nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
5: Kralcılar Kral Popo kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
6: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz, Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
7: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
8: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
9: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
8: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
9: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
10: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

0: terk et. Beni sen de terk et, ne olursun terk et.
1: Hafta sonu seyri devam ediyor. Bu arada Malatya civarına bir geçmiş olsun diyelim. Depremi hisseden vatandaşlarımıza sabaha karşı gerçekleşmişti. Tabii bize hep hatırlatıyor yerküre. Türkiye biliyorsunuz bir deprem coğrafyası, yani en nihayetinde bu aslında yerkürenin olağan faaliyetleri. Biz sadece buna uyumlanmak zorundayız. Yapılarımızı, yerleşkelerimizi buna göre, bu tedbirle yapacağız, inşa edeceğiz ve deprem gerçeğiyle yaşamaya alışacağız canlar. Bu gerçekle yaşayacağız, hazırlıklarımızı yapacağız, her daim hazır olacağız. Mesela bir soru, yani en son ne zaman ailenizle deprem konusunu konuştunuz? Ya da deprem çantanızı en son ne zaman kontrol ettiniz? Düşünün canlar, bu tip detaylar o kadar önemli ki. Küçücük bir çakının, bir düdüğün, bir kap suyun, bir el fenerinin hayatımızdaki önemi normal yaşamda belki o kadar yok. Ama o an çok kıymetli, çok değerli, hayati önem taşıyabiliyor. O yüzden deprem çantalarınız hazır olsun. Ailenizle birlikte oturup deprem öncesi nasıl hazırlanılır, deprem sırasında neler yapılması gerekir ve sonrasında ne gibi davranışlar sergilenmeli, bunu mutlaka konuşmak gerekiyor. Unutmayalım, deprem bizim gerçeğimiz. Efendim, iletişim bilgilerini bir hatırlatalım. Kral FM WhatsApp hattı 0532 703 92 00. Instagram'dan yazmak isteyen canlar da yine Kral FM Kaptan Şener profilinden bugün de mesajlarını ulaştırabilecekler. Hafta sonu seyrinde dostlarımıza seslenmeye devam edeceğiz, sesleneceğiz de. Sevgili Soner abim, selamlar olsun diyelim. Soner Özyürek, kardeşlerin güzeli nasılsın şarkıları 10 numara, geçerken bir gün çırpıya uğrayıver demiş. Vallahi bir kahvemizi iç diyor. İnşallah sevgili Soner abim, hatta geçtiğimiz günlerde o coğrafyadan geçerken acaba dükkan nerede falan dedim, geç bir saatti, yoksa uğrardım. Selam olsun diyelim İzmir'in Bayındır ilçesine, çırpıya, Küçük Menderes Havzası'nın o güzel yüreklerine selamlarımızı iletelim. Emine Hanım Hollanda'dan takipteymiş, çok güzel doğa fotoğrafları göndermiş. Bakayım şöyle, o ne kadar çok paylaşımda

Rabbimize pazar günü mutlulukla, sağlıkla yesin diyor. Hepimizin çok güzel olsun diyelim. Sizlere de afiyet olsun dileklerimizi iletelim. Bir yandan kahve, bir yandan radyo. Sema Doğan dinliyor. İyi yayınlar, evlerimize hoş geldin Can Kaptan. Güzel bir hafta sonu diliyorum, dinlemeye devam ediyorum. Tüm şarkılar size ve canım aileme gelsin demiş. Yine Gölbaşı takipte bir de söz göndermiş. Ne güzel bir cümle. Gönül yorgun düşerse yürek dilsiz kalırmış. İnsan herkese yetişir de bir kendine geç kalırmış. Hadi bakalım bu güzel sözle şarkıları paylaşmaya devam edelim. Alemin kralındasınız. Kaptan Şener'le hafta sonu seyredin.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
0: kripto. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Ne güzel söylemiş Barış abi. Hemşerim, memleket nere? Güzel bir soru değil mi canlar? Yani bu dünya benim memleket, cevap da amanidar. Hepimiz önce bir memleketçilik durumu yapıyoruz ya aslına bakarsanız. Dünyanın neresine giderseniz gidin, dünya bizim memleket. Tabii tartışmasız en güzel coğrafyalardan birinde yaşıyoruz. Değerini bileceğiz, kıymetini bileceğiz. Orman yangınları malum efendim yaz aylarında çok fazla yaşanıyor. Lütfen bu anlamda biraz dikkatli ve tedbirli olalım. Doğamızı koruyalım efendim. Yine bir efsaneyle saati sonlandıracağım. Erkin Baba, ruhu şad olsun diyelim. Türk müziğinin çok önemli mihenk taşları. Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Baba, Moğollar, daha ismini sayamadığım niceleri, Anadolu rock müziğinin öncüleri, yaşamdan uğurladıklarımızı böyle şarkılarıyla anmış olalım ve yaşatmaya devam edelim. Alemin kralındasınız, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda Kaptan Şener'le hafta sonu seyrinde ilk saat bu efsane şarkıyla tamamlansın. İkinci saatte yine sizlerin o güzel mesajları olacak. Kralcılarımızla yolculuğa seyre devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Erkin Baba, söz sende.

0: Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde sıcaklıklar kuzeyde birkaç derece daha artacak. Yeni haftada daha yüksek sıcaklıklar geliyor. Yarın İstanbul, Ankara ve İzmir az bulutlu 33, Bursa açık 32, Antalya sıcak 38 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.

0: yol durumu.
1: TEM Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı kesimi Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar esnasında O3 TEM Otoyolu İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapalı. Ankara-Niğde Otoyolu'nun 3 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Torbalı-Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Kaptan Şener.
5: İlaç gibi radyo.

Güzel ezgilerimizle ikinci saat karşılayalım efendim. Türküler bizim özümüz, sözümüz, türkülerimiz. Ara ara böyle paylaşmaya devam ediyoruz. Her tarzın en iyileri Kral FM'de sizlerle olmaya devam edecek. İkinci saate hoş geldiniz. Hafta sonu seyrindeyiz. Yollardaki canlara iyi yolculuklar olsun efendim. Hafta sonu falan demeyin. Bazen hafta sonu çok daha yoğun olabiliyor birçok coğrafyada. Özellikle tatil beldelerimiz şimdi yoğun trafiği yaşıyor. Buradan bir selam gönderelim hepsine. İyi yolculuklar olsun. Uzun yol kaptanlarımız sizlere de kazasız belasız iyi yolculuklar. Görevleri başında hafta sonu demeden çalışan bütün emekçi canlar, işinin başında olan güzel yürekler kolay gelsin. Şarkılarımız mesainize ortak olsun. Yine kahramanlarımız vardı. Askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlar, orman yangınlarına müdahale ekiplerinden tutun itfaiye çalışanlarına kadar, zabıta ekiplerimizden güvenlik görevlisi dostlara, arıza ekiplerine, daha sayamadığım birçok meslek grubu var. Biz aman dediğimizde hemen onlar yetişiyorlar. İyi ki varsınız, müteşekkiriz. Ayağınıza taş değmesin diyelim. Her birinize vukuatsız iyi görevler, iyi nöbetler olsun. İstirahatteki canlara da iyi istirahatler olsun. Sevdikleri, sevenleriyle güzel bir hafta sonu geçirsinler. Alemin kralındasınız. Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda ikinci saate hoş geldiniz. Buyurun şarkıları ve duyguları paylaşmaya devam edelim.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tami de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tami.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tami.
3: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 18-20 Temmuz tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
8: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam.
9: Kaptan Şener.
0: İlaç Gibi Radyo.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Dünya Kupası yalnızca sporcuların değil, aynı zamanda taraftarın da hünerlerini gösterdiği bir turnuva. 1986'da Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ismini de düzenlendiği yerden alan Meksika dalgası sergilendi. Bu tribün gösterisi günümüzde hala birçok takımın taraftarı tarafından yapılmaya devam ediyor.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.

Seyrimiz yolculuğumuzda ikinci saatin o güzel mesajları gelsin bakalım. Kimler radyoları başında, kimler bizleri dinliyor, nerelerden mesajlar gönderilmiş, dillendirmeye gayret göstereceğiz. Saatler öncesinden yazan canlar da vardı, onları da selamlayalım. Tülay Keskin güne bir söz bırakmış, hemen dillendirelim. Zaman bir öncelik meselesidir, herkes değer verdiğine müsaittir diyor. Ben de geldim yerimi aldım. Huzurum gönlümün efendisi hoş gelmişsin diyerek bu satırları ulaştırmış. Teşekkür ediyoruz efendim, selam olsun diyelim. Ayten ablamız kaptan hoş geldin gönlü güzel insan. Huzurumuzun sessizsin, cansın diyor. Bazen hayat sizi kalbi güzel, değerli, paha biçilmez dostlarla ödüllendirir. İşte o sensin, iyi ki varsın. Güzel yayınlar, seni seviyoruz. Allah'ım seni korusun demiş. Adana'dan selamlarını iletmiş.

ulaştırmış. Nazım Evcil, hoş geldin diyor. Çanakkale Bayramiç bugün de takipte. Mehmet Ali kardeşimiz Tavas'tan, çalışıyorum dükkandayım demiş, kolaylıklar dileyelim. Yine muhterem ablamız, altın kafes istemez diyor kuşlar. Onlar ekmek kırıntılarıyla da doyarlar. Tıpkı onuruyla, edebiyle, haysiyetiyle yaşayan insanlar gibi. Hoş geldin kıymetli kardeşim. Güzel cumartesi akşamı diliyorum. Her daim seninleyim. Seviyoruz seni. İstanbul'dan sevgiler, selamlar. Pazar günün gönlünce geçsin. Allah'a emanet ol diyor. Durdan Erdoğan. Hoş geldin Maviş Kaptanım. Akşamın çok güzel olsun. Mutlu bir pazar günü diliyorum. Bizler hayatın içinde bazen o kadar fazla duyguyu, zorluğu yaşıyoruz ki sanki bir dinlenmek, ruhumuzu sakinleştirmek için bu güzel şarkılar ve senin o huzur veren sesin, pozitif enerjin bize çok iyi geliyor. İyi ki varsın kaptanım demiş, Hollanda'dan selamlarını iletmiş. Ne güzel, ne mutlu bizlere gerçekten böyle bir etki bırakabiliyorsak üzerinizde. En büyük başarı hiç yere düşmemek değil diyor. Her düşüşten sonra ayağa kalkmaktır. Özlü sözler maşallah. Turgay Varol takipteydi. Kolay gelsin demiş. Hayırlı hafta sonları dilemiş. Nilgün Hanım, kaptan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Güzel bir cumartesi akşamı sizleri dinlemek daha da güzel demiş. Nasılsınız? Yolunuz açık olsun inşallah her zaman. Sevgilerimle iyi yayınlar. Krala selam, damara devam demiş, sağ olsunlar. Fatma Vural, mutlu akşamlar. Mutluluğun sırrı daha çok olanı aramakla değil, daha az olanın tadını çıkarmakta saklıdır efendim. Kolay gelsin, sevgiler saygılar demiş, sağ olsun. İşte ben ona elinizdekinin kıymetini bilmek diyorum. Filiz Kıtay dinlemedeydi. Meltem Soydaş selamı olsun diyelim. Osman Kara'ya selamlar. Fatma Gobutoğlu, sizlere de selamlarımızı iletelim. Sevgili kralcıların o güzel mesajlarını dillendirdiğimize göre ikinci saatte şöyle şarkıları paylaşmaya devam edelim. Hafta sonu seyrinde Kaptan Şener'le birliktesiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

Bu güzel cumartesi gününde iki saatinize ortak olduğum şarkıları ve duyguları paylaştık. Sizlerin o güzel mesajları vardı. Belki kiminiz böyle sessiz sedasız radyo başında çaldığımız şarkılara ve sohbete eşlik etti. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgili kralcılar, güzel bir hafta sonu olsun, iyi bir cumartesi akşamı ve sevdiklerinizle geçireceğiniz güzel bir pazar günü diliyorum. Pazartesi yine mikrofon başında olacağız. Önümüzdeki hafta bir de Bursa turumuz var. 23-24 Temmuz tarihlerinde Bursa'da. Biliyorsunuz hafta içi yol arkadaşımız sponsor firmamızla bir etkinliğimiz olacak. Bursa'daki kralcılarla da buluşacağız. Pazartesi sevgili Kaan'ın hemen sonrasında yine buluşmak paylaşmak temennisiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener usul usul gider.

0: Bizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
1: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
2: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
3: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
4: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
3: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
4: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

İlaç gibi radyo.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Açtım ellerimi yalvarıyorum. Eğer buysa sevmek, buysa yaşamak. Ben böyle yaşamak istemiyorum. Ben böyle kahrolmak istemiyorum. Böyle yaşamak istemiyorum. Yaşamak istemiyorum.
1: İlaç Gibi Radyo.

Sevgili dostum, kardeşim. Biliyorum sana acı verecek bu seslenişim. Sen yine hayırla git, hayırla dön diyeceksin. Ben de sana görüşmek üzere kardeş diyeceğim. Ama başka türlü demek geliyor içimden. Dönüş yollarımı sarp yokuşlar sarmış olur belki. Bu kez dönüşüm dostlar arasında kalır.

Ne zaman üzülsem, ağlasam, yanımda sen oldun. Ne zaman sevinsem, gülsem, canımda sen. Sayfa sayfa hatıramda, kalem kalem anımda sen. Şimdi gidiyorum ve senden son bir şey istiyorum. Aklına her gelişimde hayır duanı esirgeme. Belki dönemem kalbim.

0: Geceleri çok soğuk, üşüyorum. Yanımda kal, yanımda kal. Beni bırakma ne olur. Yanımda kal, yanımda kal.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

nedir biliyor musun? Ayrılık. Peki ayrılığın ne olduğunu bilir misin sen? Bilemezsin. Çünkü sen taş kalbisin. Ya sevmenin, aşkın ne olduğunu bilir misin? Onu da bilemezsin. Çünkü sen hiç sevmemişsin. Ama ben sevmenin ne olduğunu biliyorum. Sevmek beni

benim yaralı kalbim güneşin battığı yer. Bakışların ışık olsun, bana biraz ümit ver. Soframda ekmeğimdin, dudağımda yemindin. Hani yıllar geçse bile sen yalnızca benimdin. Senin için ağladığım yalan mı? Senin için yalvardığım yalan mı? Sabahlara kadar uyumadığım yalan mı? Gençliğimi harcadığım yalan mı? Yalan mı?